0: Bir dakika abi canım.
1: Teşekkürler.
0: Müzik senaryo sevene yapacağız mı abi?
1: Tamam.
0: Sesin aynı olur.
1: Sesin aynı.
0: It looked like he ran out of gas. He's trying to put gas in the vehicle. See if I can try to assist him.